Da kanki. Şu. Ama bir biraz büyüdü. Je reviens du dessert et de Skiro nos potes.